0: while watching Hill Street Blues. I'm listening to Sean Gilbreth on Jazz Theater.
1: Şükürler harika. Türkiye valla baya karışık. İstanbul'daki insanlar garipler ya. Telefonum çalıyor. Bilgin maikon. Efendim anne. Oturuyoruz anne. Yani duymadım ben hiçbir tane telefonu, biliyor musun? Şimdi gördüm. Otelde oturuyoruz aslında. Konuşuyoruz. Şu an sesimi çekiyor alem ya. Sesimi çekiyor, hani müzik yapmak için demiştim ya ben sana, hatırlıyor musun? Ya çok komik ya, valla bütün kapalı çarşı Sultanahmet, Topkapı Palas, sarayım. Hepsini, hep de gebertim, hani daha yeni yemek yiyorum. Elma yiyorum da. Onlar da bir şey yiyecek, onlar da bir akşam yemek yiyeceğiz. Üç kişi bir arkadaş daha vardı yanında, tam sesini içtik, dört kişi valla. Harika.